Biz vakti gelmemiş bir çağın bülbülleriyiz. Daha okunmayan mektubun şeffaf zarfı, ışığın girmediği pencerenin aralığı, saymakla bilinmeyen bizler.

ağacın çiçekli aşısı. Nar tanelerin gömüldüğü bahçenin kapısıyız. Ne hay ne hu olan bizlerin huyu da hayı da tamdır. Koyulduğumuz yolun ancak yarısı tamamdır. Koyulduğumuz yolun ancak yarısı tamamdır.